Sensizim şirkenim. Bergus birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım asla gel. Jilbirken.